0: hemen kurmaz. Parayı da sadece galamanı yapıyorum. De son ucu.
1: İleri yeni tatar onda bojotos.
0: Güvene fele fiyatıyorum.
2: Radio Kamil, geç men ertke stul.
3: Olşt geç men ertke stul. Olşt orgo toch nix bu.
4: Radio Kamil, olşt neers.
5: Radio voor de echte Ajoenen.
6: Ajoenen een ander zoekgroen, daar zorgt dat voor wij volle gas te geven.